Kuş keserdim yatağı gel derdim ortağı. Kuş keserdim yatağı gel derdim ortağı. Yatak nardiken oldu senden ayrı yatağı. Yatak nardiken oldu senden ayrı yatağı. Oldum yer geldim sonra üstüme topa sarı. Kemençeyle çaldın uyu.